0: this fight.
1: Şu son günlerde çektiğimi bir ben bilirim, bir de Yüce Rabbim. Nasılsınız Beyzade? Afiyettesiniz inşallah.
2: İyiyim hamdolsun, kepeni yırttık galiba.
1: Ah ah ah.